0: time now. Yeah, mic check 1, 2. We bossing it up. Energy. One time now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne a big time please.
1: Energy.
0: Uh oh. Ready now, want to party now tonight.